Kontrasti ve Zamanı Radyo Esin. Bir ortalama işte. Her o radyo ekibi